Kardeşlerim, muazzez müminler, Kur'an-ı Kerim en çaresiz, en yalnız olduğumuz anlarda bile elimizden tutar. Müslümanın ekmeği, suyu, çorbası olur Kur'an-ı Hakim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'de bütün kapılar kapandığında, bütün sokaklar kapandığında Allah Azze ve Celle اُتُلُ مَا اُوْحَيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلَاةِ Kur'an-ı Hakim'i okumasını, namaz kılmasını belalara, musibetlere, Kur'an-ı Kerim'le, namazla direnmesini ona telkin etti. Hüzün yılı var, Hatice annemiz yok, Ebu Talip yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam'a yeni iklimler bulabilme adına Taif'e gitti. Taşladılar, kan revan içinde bıraktılar. Nahle Vadisi'nde Kur'an-ı Hakim okurken yanında sadece cinler vardı. O halde Mekke'ye geldi, yalnızlığı iliklerine kadar hissediyor sallallahu aleyhi ve sellem. İslam'ın geleceğine, ümmetin geleceğine dair içinde acılar var, ızdıraplar var. Böyle bir zamanda Kur'an-ı Hakim onu teselli ediyor. Kur'an-ı Hakim onu teskin ediyor. Yusuf suresi geliyor. Hazreti Yusuf'u gösteriyor. O ufka bak diyor. Yusuf'un kardeşleri var. Yusuf'a kardeşleri ihanet etti. Şu kadar acıya, şu kadar belaya maruz kalmış.